nedinga nempilo yakho iBhayibhile tata lento xa ivuka ithi ngibone ileri ngibona ezisitepisi zinenyuka ziyezulwini ndibona ingelosi zisehla zisenyuka kule leri endiyibonayo xa bevukani uthi ngenene uthixo bekekhona kule ndawo ngenene.